0: hangame ustalere.
1: Orman usta!
2: Hatantay!
1: Lan bey!
2: Hatantay!
1: Lan bey usta!
2: Ne siz bana şu sahneye okşattın Hatantay?
1: Sahne bozan bakılardız.
2: Ustizge çıvarıp iki saat tamaşa görsederdin.
1: Usta!
2: Ne bey?
1: Ne yapsız okşattın?
2: Ne demek okşattınız Hatantay?
1: Bana o parda ya.
2: Ne parda olsam ne bakılardız Hatantay?
1: Çangımsız. Koçak apçık rosa kokardım.
2: Hatantay.
1: Ne demiş de?
2: Ben sizi otga okşattım Hatantay.
1: Ot mu sen makradın?
2: Otga okşayın kanı. Ot musunuz ot musunuz?
1: Valla.
2: Bakılgen ot.
1: Dağışlar usta.
2: Ne bey?
1: Bir mindireyim mi?
2: Ben minirgen otlarda minmeyim ben.
1: Usta size var bunu.
2: Okşattım otga okşattım.
1: Ot mu sen makradın?
2: Emeyli köyünüz kamasın. Üstüzge minip kolumge kıpçında oğlu arkayızge uru aldıyızı götürdülerdim.
1: Usta!
2: Ne bey Hatantay?
1: Ne nefsiz okşattın?
2: Yedime okşattılar.
1: Mehnet geç eşek ya.
2: Ya? Eşeğe olsam da makalardayız.
1: Kubam kıyına bastım.
2: Hoş.
1: Yükem ort bastım.
2: Hoş.
1: Tepeleki tortu ap çıkardım.
2: Ha tohtap kosamca.
1: Tohtap kosayız arkayızge otur. İtar hüttepek ap çıkardım.
2: Hatantay!
1: Ne be usta?
2: Mükeliyiz değil mi Hatantay?
1: Ben mükelim tovuk usta.
2: Tovuk bugün diyem dahşet yegane tovuksuz dünyada.
1: Yegane masbal usta.
2: Sizge tengi o bittesiz.
1: Rahman, lakin ben yegane masbal. Bana bir yer diyem tovuk mükeldi tuğlugeller var. Var mı tovuk mükeldi tuğlugeller? Var mı?
2: Var eken bana.
1: Var eken, kurduyuz mu usta? Biz hamamız bitti kateydemiz. Yok mükeldemiz diyelim.
2: Siz kürgen kateyke başkası sığmaydı.
1: Ama o yüzü mükeri izlemedi.
2: Horras.
1: Pituh musunuz?
2: Daha çok yok.
1: Horras da o yüzü ya. Horras mükeri kredi mi?
2: Doğdu kateyke kürgen mükeri kremiydi mi?
3: Sen gömme ustalarım.

0: Podcast Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vostaki, şu oynaya her an ben değil.
3: Nime bo'ldi yana tinchlikmi hozir?
1: Yo'q, sotib olganimizdan berichi oyna hech ham o'zgarmaydi. Lekin men afta angorim o'zgargani o'zgargan.
3: Qani menga yoningdan qarachi.
1: Mana.
3: To'g'ri.

0: Markaz Radyosu da.
1: Hangama ustaları.
2: Uzbi halka dua etken topkenin yaş külüge büyüsün de. Lekin Yaponlar ıhtırak usta. Yakında Yaponlar oğrunu tutadigan robot öyle taptı, robot. Hariki robotu Yaponya'nın özde koyu varısa 10 minuti içinde robot 50 oğrunu tutup alıp gitti. Robotu Rossiya'ya alıp gelişti. Rossiya'ya alıp gelip koyu varısa robot 10 minuti içinde 100 oğrunu tutup alıp gitti. Robotu Kazakistan'a alıp gelişti. Kazakistan'a alıp gelip koyu varısa 10 minuti içinde robot 150 oğrunu tutup alıp gitti. Robotu özümüzde alıp gelişti. Özümüzde alıp gelip koyu varısa 10 minuti içinde robotu kimdir oğurlayıp getirdi. Ha, özümüzde kereyiz şuna robotla ya. İşte şimdiz kereyi ulanı. Zor diye biz hani gidi. Hemen aslında birinci oranda. Samuray içinden konkursu, samuray içinden Yapon çıkmakan. Yaponlar ciddi çırağına gelipleşeceğiz. Küçükini basayım. Ciddi şirin mamura gelipleşeceğiz. Avazları zor. Yapon samuray kılıçını çıkarıp. Yamaka sama çubo. Hacan çubo. Kılıçı aylantırı turuşsa kamisa azası Yapon samuray içine. Kutuçanı açıp çivinini koyu varıştı. Çivin havada uçuştursa Yapon samuray içine kılıçını çıkarıp. İki madde havada aylantırıp harik çivinini. Beş gibi bunu varıptı. Kediden Hıhtali'ye çıkıptı Hıhtali samurayısı, Cumhur. Ulayam zor gelmişler Hıhtali'yem. Cüde bir yoğun avazda, nihal. Oyaş mu? Kuma çok. Kılıçı aylantır tırsa Hıhtali samurayçıya kutuçanı açıp kamisa azası paşanı koyu varıptı. Paşayam da zızızız uçtursa Hıhtali samurayçı kılıçını çıkarıp iki madde havada aylantırıp paşanı altı gibi bunu varıptı. Kediden bizden Uzbek'e çıktı eş şehirli kasap. Oppo yahtı iştolladı, çüz topuları, pıçaladı. Uzbek'e minisim etti. Kutuşanı açıp bizden Uzbek'e katara kongızı koyu varıptı. Kongızam gın uçtursa bizden Uzbek'e ha pıçağını çıkarıp Bismillahirrahmanirrahim. Manı kolunmaz pir ustazdan kolu. Uz inşarmadık mı? Ha! Havan Uzbek'e iki metre eğlentirse uçturgan kongız katıp kaptı. Pauza.
3: Kongozu uzun hayranı mı yani bilir miydi? Pazıda yiyen üç gün varsa kendisi ağzalar yiyen kasabı yakalar bir olma diyor. Tırı kal diyor ise kasabım akala sünnet bugün hiç kaçan olur muydu demiş ya.
0: Sen gelme ustaları.

0: Jo'shqin mavsumni sog'ingan qalblar. Yoz fasli.
1: Jo'shqin mavsumni sog'ingan qalblar. Yoz fasli.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Assalamu alaykum aziz dinleyicilerimiz. Efem 1,399,000 şükür sadası hanedanınızda aziz mihmanı. Bizde eşleşimizde ciddi köp talep istekler böyle yaptı. Sınırlar kakış yaptı. Hatlar geledi. Hani şu hatlarını biz okup eşleşimizde mecburumuz. Sebabı ki hatlarını elbette kopra kızlarımız yazışadı. Sevgen kızlar, sevilgen kızlar ve aldengen kızlar. Az bir mektup geligen. Hani şu mektubunu sizlere okup eşleşimiz. Şükür sadası gen mektup. Bu mektubunu bizde Toshkent şahri, Beştemir Tumanı, Kaysidir Koça ve neçinçidir üyden geligen hat. Hatlı sinimiz ana şunu tarzıya. Şükür sadasıyla cönetimde dikkatle kulak sarıyla. Assalamu alaikum FM 1,399,000 şükür sadası. Hürmetli şükür DJ. Biz sizle sevip dinleyimiz, dam alamız. Niyen uzunlu tanıştırıp otsam, niyenin ismim mı? Mı? Hürmetli radyo dinleyicilerimiz, hat yazgen sinimiz, toluk adlarını yazmasından boş harfini yazıp koyduğuyla. Bu sinimizin isimler belki Miyassar'dır, belki Mahire'dir, bizge karangu. Meni ismim mi? Men Qni sevardim. Q. Kim bo'lishi mumkin Q? Q Qosim yoki Qodir, Qudrat, Qobil, Qahhor. Demak, M ismli sinimiz Q ismli yigitlardan bittasini sevar ekanlar. Men Qni sevardim. Dugonalarim mi? Qga ishonma. Q seni aldab ketadi deyishdi. Lekin men Qga o'rganib qolganimni va Qsiz turolmasligimni aytdim. Q ablah meni aldadi. Bir meni emas, mendan oldin dugonalarim A, B, V, G, D, E yollarini ham aldan ekan. Q svolich hozir meni aldab bir J bilan yuribdi. Men Q'dan juda xafa bo'ldim va men xafa bo'lganimda meni yupatmoqchi bo'lib oldimga dugonalarim H, Ch, U, U. Ayrilish belgisi, yumshatish belgisi. Kelib senga xat yozishni maslahat berishdi. Men nima qilay? FM 1,399,000 shukr sadosi. Bizi maslahatimiz ilohim kızlarımız yomon yigitlardan asrasın, yaxshi yigitlarga yondashtirsin.
0: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dildarmon.
2: Ovozingiz olamlarni kezar baxtiyor. Bu zaminda kim tug'ilsa, uning baxti bor. Buyuklarning nasli toza jon tolasidir. O'zbegimning bolalari bek bolasidir. Tomirida g'urur birla yurt ishqi oqar. Qayga borsa nurday toza ko'ngilga yoqar. G'alabasi shiddatining nishonasidir. O'zbegimning bolalari bek bolasidir. Bilanchagi beshigini duo tebratar. Vatan ishqi iymon degan sado tebratar. Zaminimiz jannatlarning ostonasidir. O'zbegimning bolalari bek bolasidir. Tuproq chopsa bog'u bo'ston bo'lar har yoni, qadamiga yulduz to'kar yorug' osmoni. Har onaning bolalik uy koshonasidir. O'zbegimning bolalari bek bolasidir.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Ay, ay, ay. Az aşk, bitti yoma haber var.
2: Ne demek? Tinçliyim mi?
4: Fakat oldundan vade birisin. Hafı bulmayayım ben de.
2: Oho, Vostaki gapirin.
4: Söz bergen aldın.
2: Ay, mayla, söz berme. Yetas mı yok mu?
4: Hali ki püştür aynı kuftayım vardı ki.
2: Kaysı? Ye ona kuftayım yok mu?
4: Endi bor de. Gap shundaki uzun manu qizil sviterim bordi-ku.
2: Xo'sh,
4: o'shani oq kuftinga qo'shib kir mashinaga solaram men.
2: Voy,
4: shu oqing pushti bo'lib qopti de.
2: Tushunarli.
4: Ozosh, lekin ataylab qilganim yo'q. To'g'risi.
2: Uf, mayli, hech qisi yo'q.
4: Bilmasdan bo'lib qoldi de. Ko'rmay qolman de.
2: Ha bo'pti. Xafa emasman. Jabo masa bitta kofta berarsiz. Bilasiz, bozor aylanishi yaxshi ko'raman.
4: Bu yoshim qanday yaxshisan a?
2: Siz ham yomon emassiz. Ha, aytganday Vostaka, anaqa mashinangizchi garajga olib kiryotib, eshigini ozgina qirib oldim. Ozgina. Ha, bo'pti, yaxshi yotib turing.
4: Voy, to'shoshma.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Bir şarkı daha yapacağım. Adı unuttum seni olacak. Belki de kimseleri aramıyorum.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Kuldirgich.
2: İki olsun, çet el safariga otlanış yaptı. Safar aldıdan, ular yotib olib ingliz tilini o'rganishyapti. Lekin miyalariga hech narsa kirmagandan keyin katta kelin xo'rsinib dedi.
3: Ey, ovsinjon, hozir biror bir chet tilini bilish juda zarur ekanda. Maktabda erinchoqlik qilib, biror bir tilni o'rganib ham qo'ymagan ekanmiz.
4: Nimaga endi? Misol uchun men o'zbek tilidan tashqari arman tilini ham bilaman.
3: Tushunmadim. Arman tilini qayerdan bilasiz?
4: Maktabda o'qib yurgan paytlarimda ingliz tili o'qituvchimiz arman tilida.

0: Merkez Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Canım, iş konusu kanak oldu.
3: Ay, yaman emez. Çıdası buladı. Uzun ki uzun, kanak oldu kız değil.
1: Yaxşı. Nima gelir bugün? Keçkuru yaxşı okulamadım. Bilas mı, kanak hangidir galati çüşler korup çıktım. Çüşümde kimsasız orolga çüşüp kalıbımız. Haliki, o şehirde yavvayı adamlar baru.
3: Hoş, hoş.
1: Rası kuleş etkenimiş. Çüşümde rasayım kulübman. Kursayız başkaca bularken.
3: Canım, bugün rası çürali bulup getirsiniz. Karab durup rahatlanmam ben.
1: Rastaki, sizle sengiz galati bulup getirmem.
3: Yok ey, sizle vardım mı? Uzdan uz çıkıp getip dedi.
1: Uff, sizge gapırdım değil mi, gapırmadım değil mi?
3: Bop de, kavağı insama gel, çerçep ki gelme. Uzun ne muhakkak kıldın?
1: Dimleme.
3: Ooo, zor ku. Davay, op ki.
1: Uff.
3: Ne muhakkak korsan var sen, tinçliyim ha?
1: Uff, işten çerçep kilip, avukat kılışını oylasam, irtengi kunum undan ham ağır otadı. Yana avukat kılışım kere kilip.
3: Senge mayli, menge qiyin.
1: Nimaga qiyin ekan?
3: Ha, men o'sha sanqiga ovqatlarni yeb turishim kerak-da.
1: Voy voy voy.

0: Assalomu alaykum aka. Aka kechirasiz. Men bu pichingiz yengimi?
1: Va alaykum assalom. Yo'q kam. Eski 15 kun bo'ldi.
0: Bo'pti, bo'lmasam men bu prayniche, prayni yengimi?
1: Ukam, yaxshi maslahatim. Pichingni olaqa.
0: Nima? Bo'pti, mayli aka. Men bu karokkali shokoladingizni ichib ko'l.
1: 10 ming.
0: Nima? 10 ming? Voy voy, dahshat. Yonidingizchi, yonidingizni ichib ko'l.
1: Uka, u 2 marta dahshat.

0: radyosu de.
1: İki Dükkanı.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Dükkanı.
2: Kaan azot inçliyimi? Hayok git olsa?
3: Sen gene mi? Yine bana dümün yokşayıp ergeçmokçı mısın?
2: Yoo, dümün yokşayapmaz. Dugonin yokşayap orta.
3: Uf, bıptı, yuraka.
2: Ozu, hayok git olmaz?
3: Borgenden kiyin korasa.
2: Eto qoil tımoz, uçraşuge amın bileme uçraşuge.
3: Kanaka uçraşu, ahmo. Uçraşuge bu gende kelip sana op gitar mıdır?
2: Haa, onda magazinge amı kiyimle o gene?
3: Sen yakınlaştın de orta. Bilesen mi? Ben hazır bazarge git olmam. Senge kartoshka, piyoz kotartıraman.
2: Yok he, rostan mı? Hayli, orta homsanku. Oşan çünem kotarırım. Vay tohta telefonum cirengle ot. Alo? Ha, hoz borama. Kechirasan nazo. Mani chaqirib qolishdi de. Mayli dugonajon, bozorga yaxshi bordi-ku, xayr.
3: Toxta, hey qah ketvossan. Tavba qildim. Telefonni jiringlamagan bo'lsa, o'zi bilan o'zi gaplashib surib yordimi? Tavba.
1: 2 dugona.

Kaftımda kəbutar, taftımda ağ quş. Köz açsam ungim, közüm yumsam tuş. Kaftımda kəbutar, taftımda ağ quş.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Hakikaten bizi fermerlerimizin kalı karşı gerek. Şu fermerler yerlerde bolu vakandan keyin, traktörçiler de kana geldi. Oldum traktörçini kurgun adam sokken yok. Naradan atar, sen betin makbulsan, bari işini kısa öyle sana ya. Reisem soku vurgun, tabilçiyem, brigadiram soku vurgun, kegan adam soku vurgun. Şu için birer mertte şipanlı traktörçi bormadan, nukul traktörü teyde yatken traktörçi. Yaşayan traktörün soyası var. Agar reis kelib qolsa, ovozdan tanigan mashinani. Shu yerda reis virus kelyapti. Qo'lini shunday traktor tagiga ishlab ish qilib oladi-da, bashariga shunday qiladi. Reis oldiga mashinaga chiqib turaveradi. Reis qalay endi ishlaringni afsatlar desa, ko'rib turibsiz-ku reis, bu mana shu hol. Ko'rib turibsiz-ku mana shu hol. Remontdan qachon chiqasiz endi? Endi harakat qilyapman, bir o'zim tushunib yetmayapti. Rayondan bir yordam so'rasak, birorta injenerlardan jo'natsangiz iltimosi. Pastda yana remontda sansan, tek ketman shu hol ishlamaysan qachon. Bo'pti. Sen yardım keledi, tezrağın bugün çıkarıyla keç keçe. Unusu hem sokken, bunusu hem sokken. Harin, reis de aldı, mınışın yıktırken. Traktörçiler, hazır içe, tez karese. Hazır traktörçiler mi? Reis de aldı, mınışın yıktırken.
3: Reis, sigaret var mı?
2: Var, var, öyle. Yakın oğlu bunu. Rahman. Hadi, okey, iltimas. Şu 10 getir, kop gitmesin, boğda iş yapayık. Şu yerde hayda versiydiyse. O'ylab ko'ramiz reis. Alamini olyapti-da. 10 ta fermerga 2 ta traktorchi. Xohlasang shu deydi. Xohlasang shu, bo'lmasa boshqa traktor top deydi. Tamam. Turib shuni qarang. Uycha pishilaysiz reis. Sandan aroq turib.
3: O'zi kayfiyat yo'q hozir.
2: Nima kayfiyat yo'q? Tishlamadi.
3: Oltasi kelish kerak edi, kech qolib tushadi. Pazat qotdi-yu.
2: Ana kelyapti. Kim u desa, mana shu kelib kelgan Mercedes'ning egasi fermer bo'lgan. Yangi boylardan 300 gektar yeri bor. Aytgan pulini beraman deyapti. Hozir o'sha yerga ketishim kerak. Ey ukajon, biz yer qolib ketadi demaydi. 10 gektargina 1 soat haydab tashlaysiz. Iltimos ukajon, aytgan pulingizni mana beraman. Kim ochdi, savdosi ketyapti. Raisni pulini olib ko'r, olib keyin shogirdini jo'natadi. Ha, rais 10 gektarni haydab boringlar. Mani vaqtim yo'q. Ana Mercedes bilan gaplashishim kerak, unga narga shogirdim jo'natishim kerak. Qarang, to'palang, mani yon qo'shdim traktorchi. Darvozasining tagida har kuni kechqurun 10 ta 15 ta mashina turadi. Ko'rgan odam Hojboy Tojboyev uy mashina bo'lsa kerak deydi. Hamma so'ngida pul ko'tarib. Chunki traktor mexanizatsiya yetishmayapti mexanizatorlar. Yerchi bir kun kech haydalsa ham, yilda oxirida 10 kun farq bilan oliy hosilga ziyoni bor. O'shuning uchun traktorchilar aytgan, oldinchi, oldin oldim, sen traktörçi sen de bro kızını vermegen traktörçilerge. Kemeken bolgosu ki yok. Traktörçi veredigen kızım yok. Öyle öyle bakkan kızım da ben traktörçi ki veremem mi? Başka kemezsin bu hanıdan gel. Başka yerden kızırsın. Topuk gitti bu uzayım. Gel. Kale hazır ki. Bolgosu ki yok kemeken. Traktörçi. Kızım o şenek ki. Kızım o şenek ki. Abkete vursun. Bugün abketsin. Tuyun iki rakı veret. Abkete vursun. Abkete vursun.
0: Hangama ustaları.
4: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Bizning
1: jazirama yozning nurli tafti
0: har ko'ngilga
1: yorug'lik ulassin.
0: Bizni tanlaganlar
1: baxtimizga
0: omon bo'ling.
1: Baxtimizga omon bo'ling.

Etedi bağrıdan yülü Künlü yığılıp durup Közleri külü Sen kiti borarsan Oydayın tur

0: Radyosu'da. Fıldırgıç.
1: Şuneke, karayın futbol kez kanaka appa. Taze fıldı. Tayt diyordum de, tayt.
2: Yakşı, rahmet. Oppa olayı oppa bubtükü. Lekin menge futbol kem kora yol yol çizgiler bile yokardı de canım.
1: Rahmetem demişsin, kadrım gem yetmişsiz. Ana o içip oturgan yigitini koruas mı? Oşa mana birinci yigitim boladı. Gördünüz mü? Ben onu üç yıl aldın, taşap getken ben. Oşandan beri çıkan iyi çıkan.
2: Sence, opkoç mu? Hiç kim şu çiğil beren kimiydi?

0: Ekspres Radyosu'da.
1: Hangame ustalere.
2: Harbeyler, harbeyler, harbeyler. Aha. Kitap gitti gibi çıkanımızga. Hazır şuna kadar koşuklar moda bu oldu. Müzikan sen bana entra koy var oraya. Yapma şundan başa basam. Ne maddiyle? Uhla vattı Mario. Dam o vattı Mario. Benimce bu Mario. Aslı ismi Valio.
3: Mario.
2: Katta sen o Valio. Çıkmıyorsan mı Valio? Benimce bu Valio. Hazır rasa karşı çalışsa gerek. Rahmet, rahmet. O'zbekni hiç qayerda mot qilish qiyin ekan. Bir o'zbekamiz rosa dehqonchilikdan keyin xotiniga aytdi, "Yur xotin" debdi. Bir borib dengizlarni bo'yida dam olib kelamiz. Borishibdi. Bir oy dam olgan. Qaytib kelyapti mart ekan o'zbek. Mana pul. Mana bunisiga. Mana yotganimizga, mana ichganimizga, yeganimizga. Shundoq qaytib chiqib ketyapsa, orqasidan bittasi o'zbekchani bilar ekan, yugurib chiqib ketdi. "Kechirasiz, shoshmang, shoshmang, yana to'laysiz."
4: Nimaga to'layman?
2: Hozir tushuntiraman. Sizlarning pulingizga 10 million bo'ladi. To'laysiz.
4: Nega?
2: Hozir tushuntiraman. 2 millionim avtobusdan suvni bo'yidagi shaharlarni aylanganlaringiz uchun.
4: Kechirasiz, umuman avtobusga chiqqanim yo'q.
2: Ayib sizda. Biz e'lon qilgan. Agar bermasangiz, uyog'i chatoq bo'ladi.
4: Bo'pti, mana beribdi.
2: Yana 3 million dengizni teplohodda aylanganlaringiz uchun.
4: Kechirasiz, umuman teplohodga yaqin borganim yo'q.
2: Ayib sizda. Biz e'lon qilgan. Bo'lmasa chatoq bo'ladi.
4: Ha, bo'pti, yanachi.
2: Yana 5 million vertolyotda suv bo'yida shaharlarni va dengizni aylangan.
4: Umuman vertolyotni ko'rganim yo'q.
2: Ayib sizda. Biz e'lon qilgan.
4: Desa o'zbekniki ham tutib ketdi. Bo'lmasa sen ham to'laysan. 15 million to'laysan. Sirrazi to'la.
2: Nega?
4: Hozir tushuntiraman. Mani erkaklik g'ururimni yerga urib, ayolimga yomon qarab bilagidan ushlaganing uchun 15 million to'lasa,
2: kechirasiz. Umuman ayolingizga qaraganimiz yo'q.
4: Ayib senda. Bir oy shu yerda yurdi-yu, iblosdir.
5: Sangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Deydilar bu dunyo eski soz. Kegani bir chalib ketar. Kimlar ohangin topar? Kimlar topolmay o'tar? Haqni bilsang dunyoda ikki olamga yetar. O'shal Timur aytganday, bugun ham o'tar, ketar. Misoli daryo singari o'tuvchi umrimizning har soniyayu har daqiqasidan unumli va samarali foydalana olsak, o'zimizdan faqatgina ezgu amallarni qoldira olsak, unda barchamiz eng oliy fazilat sohibiga aylanardik. Zero yaxshidan bog', yomondan dog' qolur.
5: Cette chanson de fille que vive. Chaque jour un amour et voir l'amour partout. Je suis toujours avec toi et par toujours seulement l'amour.